0: FM yine sürmek yevmek.
1: Karol Şimanovski, Simfonia Hamar 3, Gişerva Yerkı. Kadarumen, Richard Karzikovskin, tenor. Kenneth Jewell Choral Yerkça Humba, Humba var Erik Friedigan. Yev Detroit'i Simfonik Nvaga Humba, dirijor Antal Dorati.